0: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
1: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 11 Haziran 2026 Perşembe. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da 6. ayında 16 yaş altı sosyal medya yasağına bakıyoruz. Programın ikinci yarısında ise medyada tükettiğimiz bilgiye kimin karar verdiğini inceliyoruz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.

İran, Amerika Birleşik Devletleri ile savaştan geri adım atmıyor. Japonya'nın Avustralya Büyükelçisi, ülkesiyle Avustralya arasındaki bağların güçlendirilmesini destekliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail durdurulmalıdır ifadelerini kullandı. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile olan savaştan geri adım atmayacak.

0: olmayacağını ve Başkan Donald Trump'ın tehditlerine güçlü bir tokatla karşılık vereceğini söylüyor. Başkan Trump ise İran'ın tıkanan müzakereler için bedel ödeyeceği konusunda uyarıda bulunuyor. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'nin dün İran'a hava saldırıları düzenlemesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin bulunduğu Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'ü vurarak karşılık verdi. Bu, 2 aylık kırılgan ateşkesi test eden karşılıklı saldırıların bu haftaki ikinci örneği. İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Abdulfaz Şarkarşi, İran'ın daha fazla güçle karşılık vereceğini söylüyor.
1: We will never back down in the face of the global system of domination and these devils, especially the cursed Trump and wicked Israeli Prime Minister Netanyahu. There is no reason for concern. The hand of God is over our heads.
0: Praise küresel tahakküm sisteminin ve bu şeytanların, özellikle de lanetli Trump ve Netanyahu'nun karşısında asla geri adım atmayacağız diyen Şarkarşi, endişelenecek bir şey yok. Allah'ın eli başımızın üzerinde. Allah'a şükürler olsun, düşmanı yenmeye kararlıyız ve Allah'ın izniyle yeneceğiz diye konuşuyor. Uluslararası ilişkileri güçlendirmek amacıyla Başbakan Yardımcısı Richard Marles'la birlikte Avrupa ve Birleşik Krallığa bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Penny Wong, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'la yaptığı konuşmada yaşanan gelişmelerin ateşkesin kırılgan doğasını vurguladığını söyledi.
2: Australia continues to support efforts for a negotiated end to the war. We know the ceasefire is fragile, but it must hold and it must continue to be strengthened. Crucially, we all want to see the Strait of Hormuz open, a freedom of navigation.
0: Avustralya, savaşın müzakere yoluyla sona ermesi yönündeki çabaları desteklemeye devam ediyor diyen Wong, ateşkesin kırılgan olduğunu biliyoruz. Ancak sürdürülmeli ve güçlendirilmeye devam edilmelidir. En önemlisi, hepimiz Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve seyri sefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasını istiyoruz. Bu konudaki liderliği için Birleşik Krallığa teşekkür ediyoruz. Avustralya, kendi rolünü oynamaya kararlıdır ifadelerini kullandı. Pakistan, Afganistan'da en az 13 kişinin ölümüne ve 14 kişinin yaralanmasına neden olan yeni hava saldırıları düzenlemekle suçlanıyor. Taliban baş sözcüsü Zabihullah Mücahit, bombalama kampanyasının Afganistan'ın Kasot, Kunar ve Paktika illerini hedef aldığını söylüyor. Pakistan saldırılarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. İki ülke arasında Şubat sonundan bu yana süren çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş durumda. Pakistan, Afganistan'ı Tehrik-i Taliban Pakistan veya TTP olarak bilinen Pakistan Taliban'ı militanlarını barındırmakla suçluyor. Japonya'nın Avustralya Büyükelçisi, ülkesiyle Avustralya arasında daha güçlü resmi bağların kurulmasını desteklediğini belirtti. Avustralya ve Japonya, Nisan ayında Avustralya Kraliyet Donanması için 11 adet modernize edilmiş Mogami sınıfı fırkateynlerin satın alınmasına yönelik milyarlarca dolarlık bir sözleşme imzaladı ve bu Japonya'nın bugüne kadarki en büyük savunma ihracatı oldu. Japonya Başbakanı'nın Canberra ziyaretinden bu yana verdiği ilk röportajda Büyükelçi Kazuhiro Suzuki, SBS News'e verdiği demeçte, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Japonya arasında daha yakın ilişkilerin Japon hükümeti tarafından ideal olarak görüldüğünü söyledi. Suzuki, savunma sözleşmesinin önemli bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.
3: This was really one of the most important task that I been assigned to make that, you know, the decision happens. But it was a very very long period of time that we've been
0: bu kararın alınmasını sağlamak bana verilen en önemli görevlerden biriydi diyen Suzuki, ancak bu konular üzerinde çok çok uzun bir süre boyunca görüşmeler yaptık.

0: İlk olarak Şubat 2024'te gündeme geldi ve karar alınması 1,5 yıl sürdü bilgisini paylaşıyor. Belfast şehrinde bir iddiaya göre Sudanlı bir vatandaş tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyla tetiklenen göçmen karşıtı protestolarda evler ve araçlar ateşe verildi. Belfast polisi protestoculara tazyikli suyla karşılık verdi. 30 yaşındaki bir adam cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer parlamentoda şiddeti kınayarak olaya karışanların kanunun tüm gücüyle karşı karşıya kalacaklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika ile uzun süredir devam eden ticaret anlaşmasını yenilemeyi planlamadığını söyledi. 1 Temmuz'a kadar bir taahhüt verilmezse, NAFTA anlaşmasının durumu yıllık olarak gözden geçirilecek ve muhtemelen 2036'da sona erecek. Başkan Trump, anlaşmayı başlangıçta, Kuzey Amerika için daha önceki ticaret anlaşmasının yerine geçmesi için müzakere etmişti. Şimdi ise NAFTA anlaşmasının Amerika Birleşik Devletleri için bir felaket olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada veya Meksika'dan hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı için bu sürecin devam etmesine izin vermek istemediğini söylüyor.
1: We should have surpluses with them. We don't need their cars, we don't need their lumber, we don't need their energy, we don't need
0: Trump, onların arabalarına ihtiyacımız yok. Onların kerestelerine ihtiyacımız yok. Onların enerjisine ihtiyacımız yok. Onların sahip oldukları hiçbir şeye ihtiyacımız yok diye konuşuyor. Toplum ve engelli hizmet çalışanları tarihi bir taleple 10 yıllardır görünen en büyük maaş artışını hedefliyor. Avustralya Hizmet Sendikası, çoğunluğu kadınlardan oluşan 300 bin çalışanı için %35'lik bir maaş artışı talebiyle Adil Çalışma Komisyonu'na başvurdu. Sendika, araştırmaların toplum hizmet çalışanlarının %29'unun temel yaşam masraflarını karşılamak için ailelerinden veya arkadaşlarından borç aldığını, %13'ünün ise para sıkıntısı nedeniyle öğün atladığını ortaya koyduğunu belirtiyor. Victoria hükümeti, 2024 yılında bir aile içi tartışma sırasında ölen bir adamla ilgili adli soruşturmanın tavsiyelerinin çoğunu kabul ettiğini açıkladı. Adli tabip Simon McGregor'un tavsiyeleri arasında silah sahiplerinin ruhsat alırken tıbbi kayıtlarını teslim etmeye zorlanması da yer alıyor. Allen hükümeti, tıp uzmanlarının bir kişinin sağlığının ruhsat sahibi olma yeterliliğini etkileyebileceğini düşündüğü durumlarda polisi bilgilendirmeleri için bir yol oluşturmayı hedeflediklerini söylüyor. Ancak Ken Lay'in ruhsat sahibi başına 4 silah sınırlaması önerisini kabul etmiyor. Başbakan Jacinda Allen daha önce yeni kısıtlamaların yasalara uyan silah sahiplerinin gereksiz yere zorlanmaması gerektiğini söylemişti.
2: The decision the government has taken has been because we don't believe that caps is necessarily the answer.
0: Allen, hükümetin aldığı karar sınırlamaların mutlak çözüm olduğuna inanmadığımız içindir ifadelerini kullanıyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Suriye ve Lübnan'a saldırılarının artık Türkiye'yi tehdit ettiğini savundu. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Beyrut'tan başlar diyen Erdoğan, İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir. Tarihin tekerrürüne izin verilmemelidir ifadelerini kullandı. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de son aylarda yaşanan gerilimlere de değinen Erdoğan, İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler, kimse macera peşinde koşmasın, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın, Cevabı

cevabımız çok net olur, çok sert olur diye konuştu. Erdoğan'ın İsrail ve Doğu Akdeniz'e yönelik açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt veren İsrail Başbakanı Netanyahu, antisemitik diktatör Erdoğan, Kürtlere karşı soykırım uygulayan, Hamas terör örgütünü destekleyen, kendi halkına baskı yapan ve siyasi rakiplerini hapse atan biri olarak İsrail devletine ahlak dersi verebilecek son kişidir ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun bu ifadelerine sosyal medya üzerinden yanıt veren Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise Türkiye olarak Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dile ifade etmeye devam edeceğiz. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez denildi. Türkiye ve İsrail'in çatışma ihtimali sorulan Trump da, Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve kendisini çok severim. Ben başkanken böyle bir şeyin yaşanabileceğini sanmıyorum cevabını verdi. Öte yandan Sofya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yera Pertisis'le görüşen Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ikili ilişkileri olumsuz etkileyecek çıkışlar yapılmasını yadırgadığını ve bu konuda daha sorumlu davranılmasını beklediğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından konuşan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, 9 vekil için kesin ihraç istendiğini belirtti. CHP'nin seçilmiş yönetiminin diyalog için uzatılan eli geri çevirdiğini savunan Sarı, kurultaysız yol yürümek niyetinde değiliz açıklamasını yaptı. Bu açıklamaların ardından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili, alınan kararın tüzüğe aykırı, hukuken ve siyaseten geçersiz olduğunu belirterek tepki gösterdi. Özgür Özel de yaptığı açıklamada, milletvekillerimizi millet seçti ancak millet görevden alır. Atanmışlar bu partide paralel CHP oluşturamazlar ifadelerini kullandı. Konu hakkında AK Parti Meclis Grup Toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, biz girdabın içine girmeyeceğiz. Şikayet eden de dava açan da CHP'li, koltuk savaşının tarafı değiliz diye konuştu. Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan, icbar suretiyle irtikap suçundan tutuklu Tanju Özkan hakkında bir belediye personelinin şikayeti üzerine kamu görevinin sağladığı nüfusu kötüye kullanmak suretiyle cinsel saldırı suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada yargılanan ve 9 Haziran'da ifade veren Medya AŞ Genel Müdürü Pınar Türkler'in emniyette gözaltı sürecinde çıplak aramaya maruz kaldığı yönündeki açıklamaları Avrupa'dan tepki çekti. Konu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, kamuoyuna yansımayan benzer vakalar yaşanmış olabileceği düşüncesinin de kendisini dehşete düşürdüğünü söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise 10 Haziran'da Türker'in iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 32 lira 30 kuruştan, 70 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 61 euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna baktığımızda ise en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 15 derece, Sydney'de yağmur ihtimali var 21, Melbourne'de de yağmur ihtimali var 17, Perth yağışlı 17, Adelaide parçalı bulutlu 20, Hobart genelde güneşli 15, Wollongong genelde güneşli 21, Newcastle yağışlı 20, Brisbane az yağışlı 22, Cairns de benzer az yağışlı 27, Darwin güneşli 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizler.

0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Mert Balkanlı'ya haber bülteni için teşekkür ediyoruz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz.
1: Landyu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatyou has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatyou cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Knock, knock, Capital One Bank guy.
4: Wow, Charles Barkley?
3: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
4: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
3: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
4: Anything for a neighbor.
3: Can I try the cash phrase?
4: Sure, take it for a spin.
3: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
4: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Henüz pek mesaj yok. Bonda Harry Bey mesajı şöyle: AKP Sultan Erdoğan'ı dinlemek, duymak güzel. Onun İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarına karşı duruşu tebrike değer demiş bize gönderdiği mesajda. Bu arada biliyorsunuz yarın sabah itibariyle, sabah 5 itibariyle 2026 FIFA Dünya Kupası başlıyor. Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde. İlk maç ev sahibi Meksika ile Güney Afrika arasında Avustralya'da okuyuz saatiyle sabah 5'te başlayacak. İlk iki gün, yarın ve cumartesi günü ikişer maç, ondan sonra grup maçları boyunca dörder maç oynanacak. Yarın sabah 5'te, en azından Avustralya'da okuyularında sabah 5'te Meksika Güney Afrika maçı başlıyor. Sonra öğlen 12'de Güney Kore Çekya maçı var. Cumartesi günü de Kanada Bosna ve Amerika Birleşik Devletleri Paraguay maçı var. Ve biliyorsunuz Türkiye ile Avustralya'nın maçı da Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle pazar günü, 14 Haziran pazar günü saat 2'de başlayacak. Ve Avustralya çapında birçok yerde, şehir merkezlerinde büyük bir ihtimalle bu maçı izleyeceksiniz. Evet sayın dinleyiciler, şimdi yayınımıza dönecek olursak, 2025 Aralık ayında Avustralya 16 yaş altı nüfusun sosyal medya platformlarına erişimini yasakladı. Avustralya'da 16 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya yasağı yürürlüğe gireli 6 ay oldu. O zamandan beri giderek artan sayıda ülkede bu uygulamayı takip etmek için adımlar atıyor. Uzmanlar yasağın olumlu etkilerine dikkat çekiyor. Peki gençler ne düşünüyor? Dünyada bir ilk olan kararla Avustralya'da 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik yasak geçen yıl Aralık ayında yürürlüğe girdi. Yasak Snapchat, Facebook, Instagram, Reddit, Threads, TikTok, X ve YouTube gibi birçok sosyal medya platformunu kapsıyor ve şirketler reşit olmayanların erişimini engelleyemedikleri takdirde 49,5 milyon Avustralya dolarına kadar para cezasına çarptırılabiliyor. Sydney'den 16 yaşındaki sosyal medya kullanıcısı Ella Menon, yasağın yanlış tarafı hedeflediğini söylüyor.
7: I don't know, they should crack down on the companies, not the actual young people. Like they should make
8: Bilmiyorum, asıl gençlere değil, şirketlere yaptırım uygulamalılar. Şirketlerin daha iyi hizmet vermesini sağlamalı ve bunu yapmazlarsa para cezası vermeli diyor. Bir başka 16 yaşındaki genç olan İlyas Patrikios da aynı fikirde.
9: Stop bad stuff from going on social media and then they won't experience it.
8: Sosyal medyada kötü içeriklerin yayılmasını engellerseniz çocuklar da bunlarla karşılaşmaz. Zaten bu içerikler neden orada olsun ki diye soruyor. Tatiana Dagarin kapsamlı yasağa şüpheyle yaklaşıyor.
10: I think parents have a really big responsibility to make sure they know what their kids are seeing online and make sure like
8: Bence ebeveynlerin çocuklarının internette ne izlediğini bilmek ve çocuklarının çok küçük yaşta sosyal medyaya girmemesini sağlamak gibi çok büyük bir sorumluluğu var. Ya da ebeveyn kısıtlamaları gibi şeyler ayarlanabilir. Ayrıca bazı uygulamaların özellikle Instagram'ın platformlarda gösterilenleri izlemek için yeterince çaba göstermemesi de büyük bir sorun. Mesela insanların öldüğünü gösteren çok sayıda video var ve kimse bu konuda bir şey yapmıyor. Çocukların ne izledikleri ve sosyal medyada ne kadar zaman geçirdikleri üzerinde büyük bir etkisi olan şeyin kesinlikle okullardaki yasak olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu tür daha somut önlemlerin aslında çok daha yararlı olduğunu düşünüyorum diyor. Ancak bazı uzmanlara göre çocukların yasaklanan platformlarda hesap açmasını engellemenin iyi belgelenmiş zorluklarına rağmen olumlu sonuçlar ortaya çıkmaya başlıyor. Timothy Koski, Sydney Üniversitesi Medya ve İletişim Fakültesinden.
11: This is the beginning of something. What we talk about in sociology is something called network effects. Basically,
8: bu aslında bir şeyin başlangıcı. Sosyolojide bahsettiğimiz şey ağ etkileri, network effects denen bir kavram. Temel olarak ne kadar çok insan varsa o kadar çok insan daha gelir. Ne kadar çok insan yoksa o kadar çok insan yoktur. Dolayısıyla umarız bunun tersinin gerçekleşmeye başladığını görebiliriz. Yani giderek artan sayıda çocuğun, giderek artan çocuk gruplarının o alanda yer almadığını görebiliriz diyor. Batı Avustralya Üniversitesi Psikoloji Fakültesinden Catherine Modecki, yasağın etkisini ve etkinliğini izliyor.
12: It's a swamp. I think we can all agree it's a swamp, right? And so these are companies who have served up a swamp. It doesn't have
8: Bu bir bataklık. Hepimiz bunun bir bataklık olduğu konusunda hemfikiriz, değil mi? Ve şirketler bir bataklık yaratmış durumda. Böyle olmak zorunda değil. Gençleri nasıl güvende tutabiliriz? Bu kar amacı güden şirketlerin bu bataklığı temizlemesini görmek harika olurdu diyor. Modecki ve ekibi üniversite ve Avustralya Çocuk Araştırma Enstitüsü için yaptıkları çalışmalarda 14 yıldır sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisini araştırıyor. Doğrudan erişebildikleri binlerce gencin akıllı telefonlarından gelen veri akışlarını analiz ettiler ve 9 yıldır ebeveynlerle doğrudan iletişim halindeler.
12: One thing I talk a lot about is communication because it's extremely difficult to know what a young person is engaging.
8: Sık sık değindiğim konulardan biri iletişim. Çünkü bir gencin internette neyi takip ettiğini bilmek son derece zor. Onların güvenilir bir yetişkinle bir şekilde güvenerek konuşabilmelerini istiyoruz. Eğer sorunlu içeriklerle karşılaşırlarsa ki bu da yasakla ilgili bir başka endişe konusu değil mi? Bu durumun yaşanma olasılığı daha düşük olabilir ancak yine de bu iletişim kanallarını açık tutmak gerçekten çok önemli diyor. Fransa, Danimarka ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere düzinelerce ülke Avustralya'nın izinden gitme olasılığını aktif olarak tartışıyor. Modecki, Avustralya'nın deneyinin henüz tam sonuçlara ulaşmadığını belirtiyor. Sürecin daha henüz erken olduğunu söylüyor. Henüz hiçbir sonuç yokken şimdi bu treni atlamak için büyük bir istek var, değil mi? Yani çocuklardan kulaktan dolma kanıtlar var, hükümetten de kulaktan dolma öneriler var ve ben ikisini de göz ardı etmek istemiyorum ama politikayı bu şekilde değerlendirmiyoruz, değil mi? Ve sadece şunu tekrarlamak istiyorum, kimse hiçbir şey yapmayın demiyor. Kimsenin bunu söylediğini sanmıyorum ve kimse bunun bir sorun olmadığını söylemiyor ve nedense bu gerçek zamanın ruhunda kaybolmuş gibi geliyor bana. Birçok ebeveyn bir şeyler yapmaları gerekiyor ve bir şeyler yapmak hiçbir şey yapmamaktan iyidir, değil mi? Diyor. Bunu anlayabiliyorum. Muhtemelen en sık duyduğum şey bu diyor.

0: Ebeveyn Kate Gotham'ın diğer ülkelere yönelik tavsiyesi şöyle: bir yasağın çocukları sosyal medyadan uzaklaştırmayacağı ancak bunun ülkenizde bir diyalog ortamı yaratacağı yönünde. Ona göre bu ebeveynlere üzerinde düşünmeleri gereken bir konu ya da dikkat çekmeleri gereken bir nokta sunabilir. Hala ebeveynlerin ebeveynlik yapması gerektiğini ve hükümetin bunu sizin yerinize yapamayacağı görüşündeyim diyor.
1: Sayın dinleyiciler, birkaç tane daha mesaj geldi, onları okumak istiyorum size. Bir dinleyicimiz Elif Hanım: Kemal Kılıçdaroğlu sadece anayasayı değiştirmek için Erdoğan destekli bir kayyumdur. Ne tesadüftür ki Kemal'in vekilleriyle tam 400 milletvekili sayısına ulaşıyorlar. Ayarlanmış bir projedir demiş. Mustafa Bey Queensland'dan: maalesef Türkiye'de hukuk ve adalet olmadığı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP partisi için yaptığı suçlamalara inanmamak lazım. Eğer Türkiye'de adalet olsaydı Tayyip Erdoğan'ın yeğeni 50 kilogram uyuşturucuyla yakalandığında hapiste olması gerekirdi ama bir gün bile gözaltında kalmadı demiş. Ve belirtmek lazım, Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemde 2010-11'di yanılmıyorsam, yeğenini tamamen sildiğini söylemiştir. Yeğenlikten sildiğini, bu konuda vali, emniyet müdürüne söylediğini, gereğinlerse neyse açıkça yapın dediğini açıklamıştı. Evet sayın dinleyiciler, bir başka son dakika gelişmesi de Başbakan Anthony Albanese'nin açıklaması. Biliyorsunuz petrolle, yani benzine getirilen vergi yarı yarıya azaltılmıştı İran-Amerikan çatışması başladığı zaman ve bu yaklaşık 1 litrede 26.3 centlik bir azalmaya işaret ediyordu ve bu ay sonunda resmen bu 26.3 centlik ucuzlama, vergi indirimi sona erecek. Ancak yine haberlerde dinlediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki çatışma yeniden yoğunlaştı ve Başbakan Anthony Albanese bu vergi indiriminin uzatılmasının söz konusu olabileceğini söyledi. Önümüzdeki dönemde bunu da öğreneceğiz. Evet sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: Three employees and two work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
1: Sayın dinleyiciler, saatlerimiz 14.32'yi gösteriyor. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. İnternet üzerinden tükettiğiniz haberlere kim karar veriyor? Siz mi? Bir daha düşünün.
0: Genel olarak büyük şirketlerin kontrolünde olan Avustral medyasının yapısı dünyadaki en kötü örneklerden biri olarak nitelendiriliyor. Ayrıca Meta gibi teknoloji devlerinin artık tükettiğimiz haberlerin içeriğini etkilemesi nedeniyle uzmanlar bunun toplum olarak işleyişimizi değiştirdiğini düşünüyor. Bu karmaşık bir ağ ve hiyerarşi. Ancak sadece birkaç büyük oyuncu olduğu için piyasa çok da büyük değil. Nine Entertainment, Southern Cross Austereo, Seven West Media ve News Corp Australia gibi büyük medya kuruluşları, The Australian, The Financial Review, Sky News, Nine News, The Sydney Morning Herald ve The Age gibi haber platformlarının sahibi. Liste uzayıp gidiyor. Son 10 yıl içinde Meta, Google ve Apple gibi büyük teknoloji şirketleri de önemli haber kaynakları haline geldi. Bu devler Facebook ve Instagram gibi kendi dijital araçlarını da işletiyorlar. Bizimle medya şirketleri arasında durarak aldığımız bilgiyi kontrol altına almış durumdalar. SBS Examines'in bu bölümünde büyük medya ve büyük teknoloji şirketlerinin sıradan Avustralyalıların aldığı haberleri nasıl etkilediğini sorguluyoruz. Peki bu durum dünyayı görme şeklimizi nasıl etkiliyor? Cameron McTurnan, Avustralya'da olduğu gibi medya sahipliğinin birkaç şirkette yoğunlaştığı durumlarda seçkin bir azınlığa haksız bir güç verildiğini ve bu kişilerin de siyasetimizi ve kamuoyundaki tartışmaları şekillendirebildiğini söylüyor.
10: The most famous of these is News Corp, but there's also Australian Community Media, which owns a bunch of regional.
0: Bunların en ünlüsü News Corp'tur. Ancak bir dizi bölgesel gazeteye sahip olan Australian Community Media ve iki büyük televizyon devi, Seven West Media ile Nine Entertainment da var. Aslında şaşırtıcı bir şekilde ABC de gerçek anlamda bir medya devidir diyor. McTurnan, Adelaide Üniversitesi'nde medya ve iletişim dersleri veren bir öğretim görevlisi ve 2024 yılında küresel medya ve internet yoğunlaşması konusunu inceleyen ekibin bir üyesiydi. Rapora göre Avustralya medya yoğunlaşması açısından Brezilya'nın ardından dünyada en kötü ikinci ülke olarak sıralandı.
10: If this was any other sector, if we were talking about, I don't know, supermarkets, which is really concentrated in Australia, or the mining industry.
0: Bu başka bir sektör olsaydı, mesela Avustralya'da gerçekten birkaç şirkette yoğunlaşmış olan süpermarketler veya yine büyük ölçüde yoğunlaşmış olan madencilik sektörü gibi, bu çoğunlukla ekonomik bir tartışma olurdu, değil mi? Yani bu sadece bir iş meselesi. Medya sistemlerinin özelliği, kamuoyundaki tartışmaları, dünyayı ve belirli konuları nasıl algıladığımızı etkileyebilmeleridir diyor. Manşetler ve haber başlıkları her zaman bir haberi olabildiğince ilginç veya heyecan verici hale getirmek için yazılır. Ancak McTurnan, Facebook ve Instagram gibi dijital mecraların tıklama ve etkileşim elde etmek için manşetleri ve haberleri sansasyonel hale getirme eğilimini arttırdığını söylüyor.
10: Content that's really sensationalist or very dramatic is the stuff that's going to get pushed to the top of the feed by the algorithm.
0: Gerçekten sansasyonel veya çok dramatik içerikler algoritma tarafından feed'in en üstüne çıkarılan içeriklerdir. Bu nedenle tıklama tuzağı gibi aslında haber niteliği taşımayan ancak insanların beğen düğmesine basmasını, paylaşmasını, yorum yapmasını ve bağlantıya tıklayarak reklam gelirinin elde edilmesini sağlamak için tasarlanmış içerikler ortaya çıkıyor diyor.
10: The gatekeeper role really means that the tech company starts.
0: Kapı bekçisi rolü, yani tükettiğimiz içeriğin kontrolü, aslında teknoloji şirketlerinin içeriğin nasıl algılanacağına dair kararları vermeye başladığı anlamına geliyor diyor.
11: Because of the way our brains are wired, the algorithms are just trying to maximize engagement, and the thing that maximizes.
0: Beynimizin işleyişi nedeniyle algoritmalar sadece etkileşimi en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Etkileşimi en üst düzeye çıkaran şey ise etrafta dolaşan tüm tehditleri bilmek isteyen bu içgüdüyü tatmin etmek gibi bir şey diyor. Dr. Michael Nortel, Queensland Üniversitesi Psikoloji Fakültesi'nde doçent olarak görev yapıyor. Sosyal medyada gezinirken gördüklerimizin, özellikle de haber olarak kabul edilenlerin çok eski atalarımıza kadar uzanan ilkel bir dürtüyü tetiklediğini söylüyor.
11: You know, our brains are designed to find threats in the environment. And we find it very difficult to just...
0: Beynimiz çevremizdeki tehditleri tespit etmek üzere tasarlanmış. Ve bu tehditlerin varlığını kabul edip hiçbir şey yapmamak bizim için çok zor.

0: İran'daki savaş konusunda pek bir şey yapamayacağımızdan, bir şeyler yapıyormuş gibi hissetmemizin yolu gelişmeleri takip etmek. Ancak bunun bize pek bir faydası yok çünkü dünyanın dört bir yanında ölen insanlara medya üzerinden maruz kalmak, bu konuda bir şeyler yapabilmemiz için bizi daha iyi bir konuma getirmez diyor. Haber başlıkları, fotoğraflar veya videolar gibi sonsuz haber akışı ve tıklanma tuzağı içeriklerin aslında çoğumuzda öğrenilmiş çaresizlik hissi yarattığını ve bunun da nihayetinde toplum olarak işleyişimizi etkilediğini söylüyor.
1: Can feel like some of the problems facing humanity are too big for us to do anything about, and that means that we don't act. I think that's a...
0: İnsanlığın karşı karşıya olduğu bazı sorunlar bizim bir şey yapabileceğimizden çok daha büyükmüş gibi gelebilir ve bu da harekete geçmemize neden olur. Bence bu gerçek bir trajedi. İnsanlar Facebook'ta bir şeyler paylaşmanın siyasi katılımlarının azamisi olduğunu düşünüyorlar. Bu da yapabileceğimiz önemli şeyler varken yapabileceğiniz hiçbir şey yokmuş gibi hissetmenize neden oluyor. Yapabileceğiniz şeyler olduğunu gördüğünüzde bu size bir etki gücü hissi verir ve durumu daha az korkutucu hale getirir diyor. Peki sosyal medyada haberleri tararken çevrimiçi ortamda bize belirli şeylerin gösterilme nedenlerine nasıl daha fazla dikkat edebiliriz?
1: I think the two questions that I was asking myself when I was scrolling through news feeds is there anything I can do about this? And if the answer was like no, then
0: haber akışını kaydırırken kendime sorduğum iki soru şu: bu konuda yapabileceğim bir şey var mı? Ve cevap hayırsa bazen algoritmaya bu tür şeyleri görmek istemediğimi öğretirdim. Genellikle bir gönderiye sağ tıklayıp bunun gibi şeyleri görmek istemiyorum diyebilirsiniz. Ve eğer yapabileceğim bir şey varsa o zaman gerçekten o şeyi yapmaya çalışırdım. Örneğin bazen yerel politikacıma bir mektup gönderip yapay zeka konusunda neler oluyor, gördüğünüz riskler nelerdir ve bu konuda ne yapacaksınız diye. Bu bana bir kontrol hissi veriyor. Kendime sorduğum diğer soru ise şu: bu sosyal medya uygulamasında geçirdiğim zaman gerçekten bana fayda sağlıyor mu? Bunu yapmaya devam etmek istiyor muyum? Ve çoğu zaman cevap hayır diyor. Algoritmalar ve sosyal medyayı deneyimleme şekillerimiz sürekli gelişiyor. Western Sydney Üniversitesi İletişim Profesörü Tanya Notley, medya okuryazarlığın artık bir seçenek değil, bir zorunluluk olduğunu söylüyor.
2: So media literacy is about your ability to use, analyze.
0: Dolayısıyla medya okuryazarlığı, medyayı ve çeşitli medya teknolojilerini kullanma, analiz etme, üretme ve paylaşma becerinizle ilgili diyor. Buna ilgilenme olasılığımız yüksek olan bilgileri bize göstermek için algoritmaların nasıl çalıştığını bilmek de dahil.
2: The algorithms that run social media platforms, they want us to stay on the platform for longer.
0: Sosyal medya platformlarını yöneten algoritmalar bizim platformda daha uzun süre kalmamızı ister. Bunu başarmak için de bizim profilimizi çıkarırlar. Bizi daha uzun süre meşgul edecek içerikleri sunmak için ilgi alanlarımızı, endişelerimizi, ön yargılarımızı ve inançlarımızı belirlerler diyor. İnsanların çevrimiçi etkileşimlerinden nasıl para kazanıldığı konusunda bilgilendirildiklerinde kime ve neye güvenecekleri konusunda daha bilinçli kararlar verebileceklerini söylüyor.
2: Just asking critical questions, we know that really helps. Why am I saying this right now? Is this from an account?
0: Sadece eleştirel sorular sormak bile çok yardımcı oluyor. Neden şu anda bunu görüyorum? Bu takip ettiğim bir hesaptan mı geliyor? Bu içerik bir reklam mı? Sponsorlu içerik mi? Güvenilir bir hesaptan mı geliyor? Ayrıca aradığınız şey olmadığı için bazı şeyleri görmezden gelmeye karar vererek deneyiminiz üzerinde bir miktar kontrolü geri kazanabilirsiniz diyor. Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
3: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
4: Three employees and two work trucks.
3: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
4: They sure are.
3: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
4: Shockingly low, huh?
3: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
4: I got it.
3: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha,

0: puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
5: SBS Türkçe'ylesiniz.
6: Sayın dinleyiciler, çocuklar oyun platformları üzerinden radikalleşiyor. Roblox ve Minecraft gibi internet üzerinden kullanılan oyun platformları, aşırıcı grupların gençleri yanlarına katmak için kullandıkları popüler araçlar haline geldi. Avustralya'nın terör tehdidi seviyesi muhtemel olarak belirlenirken hükümet, terörist ağların Avustralyalı gençleri radikalleştirmesini engellemek amacıyla yeni bir çevrim içi terörle mücadele merkezi kurulacağını duyurdu. Gerçekçi şiddet içeren bilgisayar oyunlarının yaygınlaşmasından bu yana oynayanlar arasında şiddet ve saldırganlığı teşvik ettiği konusunda uyarıda bulunuluyor. Sayısız bilimsel çalışma bu saldırganlık teorilerini destekleyecek pek kanıt ortaya çıkartmadı. Ancak çevrimiçi oyun platformlarının radikalleşmeye fırsat sağladığı yönünde uyarılar da her geçen gün artıyor. Doçent Helen Young, Deakin Üniversitesi'nde bilgisayar oyunları ve aşırıcı ideolojiler üzerine araştırma yapan bir uzman. Young, şiddet içerenler dahil olmak üzere bilgisayar oyunlarının tek başlarına radikalleştirmediğini, ancak oyunları çalıştıran platformların radikalleşme için etkili araçlar olduğunu söylüyor.
7: Gaming as a kind of ecosystem that's made up of digital platforms.
6: İnternette oyun ekosisteminin oyunlar, dijital platformlar, çeşitli oyunculardan ve oyuncu gruplarından oluştuğunu, bu sisteminde şiddet yanlısı aşırılıkçılar tarafından gerçekten etkili bir şekilde kullanıldığını söylüyor. Bunun nedeni kısmen Discord veya Twitch gibi sosyal medya platformları ya da oyun içi iletişim gibi dijital altyapı türlerinin kontrol edilmesinin gerçekten zor olması. Bu bir tür teknolojik zorluk. Bu tür iletişim teknolojileri kontrol edilmesi ve düzenlenmesi zor olacak şekilde tasarlandı ve aşırılık yanlıları bunu istismar ediyor, diyor. 2010'ların başından beri Roblox, Fortnite ve Minecraft gibi çevrimiçi oyun platformlarının popülaritesi çok arttı. Günümüzde her biri 10 milyonlarca günlük kullanıcıya sahip olan bu açık dünya türü oyunlar, oyunculara yaşayacakları deneyimi istedikleri gibi oluşturma ve değiştirme özgürlüğü sunuyor. Kendi stratejilerini, ortamlarını ve hatta kıyafetlerini oluşturduktan sonra oyuncular arkadaşlarını ve akranlarını oyunlara davet edip sohbet odaları aracılığıyla iletişim kurabiliyor. Bu sohbet odaları ve kendilerine göre değiştirdikleri oyunların içinde gençler teröristlerin üye kazanma çabalarının hedefi haline gelebiliyor. Dr. Young, sosyal medyadan farklı olarak bu platformlarda kimliği bilinmeyen yabancılarla iletişim kurmanın çok yaygın olduğunu söylüyor.
7: Platforms like Roblox and a whole slew of other gaming platforms really give young people.
6: Roblox gibi platformlar ve bir dizi diğer oyun platformu gençlere daha önce sahip olmadıkları bir ölçekte ve çeşitli şekillerde dünyaya erişim imkanı sunuyor. Ve bu platformlar tanımadığınız, gerçek hayatta asla tanışmayabileceğiniz insanlarla etkileşim kurmanın gerçekten normal olduğu alanlar. Bu anlamda platformlar gençlerin karşılaşabilecekleri şeyleri değiştirdiler ve aşırılık yanlılarının gençlerle iletişim kurması için yine daha önce ulaşılması gerçekten zor olan bir ölçekte bir kanal sağladılar, diyor. Birleşmiş Milletler terör örgütlerinin çevrimiçi olarak insanları taraflarına katma hızının devletlerin buna yanıt verebilme hızını aştığını belirtiyor. Avrupa ve Kuzey Amerika'da terörle ilgili tüm soruşturmaların %42'sinde çocuklar yer alıyor. Bu oran 2021'den beri 3 kat arttı. 2021

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Pek bir belirti göstermezler. Gösterirlerse de çok azdır diyor. Antisemitizm ve Sosyal Uyum Kraliyet Komisyonu'nun ara raporunda terörle mücadele fonlarına ilişkin endişeler dile getirilirken, hükümet çevrimiçi oyunların ve sohbet odalarının giderek artan bir risk oluşturduğunu belirtiyor. Bu sorunu çözmek için hükümet yeni bir çevrimiçi terörle mücadele merkezinin kurulması için 74 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Bu merkez aracılığıyla istihbarat analistleri ve uzman müfettişler çevrimiçi terörist üye kazanma ve radikalleşme ağlarına müdahale etmek ve bunları bozmak amacıyla gizli çevrimiçi faaliyetler yürütecek. Mike Burgess, Asia'nın çevrimiçi ortamda yer almaması ve bu platformlara entegre olmaması halinde müdahale edemeyeceğini söylüyor.
3: The challenge posed by online radicalization and encryption is significant and continues to grow.
2: Çevrimiçi radikalleşme ve şifreleme sorunları ciddi boyutlarda ve giderek artıyor. Bu merkeze yatırım, Sünni şiddet yanlısı aşırılıkçılar, milliyetçi ve ırkçı şiddet yanlısı aşırılıkçılar, anarşist ve devrimci şiddet yanlısı aşırılıkçılarla, siyasi nedenlerle şiddeti savunan diğer grupları tespit etme ve izleme yeteneğimizi arttıracak. Bu da Avustralya'yı ve Avustralyalıları korumak için sahip olduğumuz ortak kapasiteye önemli bir katkı sağlayacak, diyor. Araştırmalar son yıllarda gençler arasındaki çevrimiçi radikalleşmenin genellikle ergenlerin sosyal dinamiklerini ve kırılganlıklarını istismar ettiğini gösteriyor. Geleneksel üye kazanma yöntemlerinden farklı olarak oyun platformlarındaki radikalleşmenin ideolojik temeli son derece tutarsız. İçişleri Bakanı Tony Burke, istihbarat teşkilatlarının terörle mücadele değerlendirmelerinde geleneksel olarak aranmayan dört yeni özelliği tespit ettiğini söyledi.
4: Those four

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Evet. Yapay zekanın çevrimiçi olarak yandaş toplayanların çabalarını ilerletmesiyle beraber emniyet güçlerinin de karşı koymak için aynı teknolojileri kullanacağını söylüyor.
3: Too many of our young and vulnerable are at the crossroads to crime. And too many are already desensitized.
2: Çok fazla genç ve savunmasız insanımız suçla karşı karşıya ve çok fazlası çevrimiçi ortamda izledikleri veya ürettikleri içerik nedeniyle şiddete karşı duyarsızlaşmış durumda. İnsan zekasıyla yapay zekayı bir arada kullanarak aşırılıkçı yeni yandaş arayanları ve kışkırtıcıları tespit edip faaliyetlerini engellemek, aynı zamanda risk altındaki kişileri korumak ve başka yönlere yönlendirmek zorundayız diyor. Güvenlik duyurusunu memnuniyetle karşılayan Dr. Young, çevrimiçi radikalleşmeyi önlemek için güvenlik ve kamu önlemlerinin ötesinde çabalar gösterilmesi gerektiğini söylüyor. Çevrimiçi aşırılıkçılığın risklerini ele almak için oyuncuların ve gençlerin öncülüğündeki girişimleri destekleyen Game Changers adlı programı işaret eden Dr. Young, gençlere kendi değerlerini ve fikirlerini oluşturma fırsatı verilmesi gerektiğini söylüyor.
4: The kinds of action that are really needed and that we know from the research are really needed to...
2: İnsanların baştan radikalleşmesini önlemek için gerçekten gerekli olan ve araştırmalardan da bildiğimiz türden eylemler güvenlik alanında gerçekleşmiyor. Dolayısıyla başka türden girişimlere gerçek bir ihtiyaç var. Bu girişimlerin mutlaka ve muhtemelen doğrudan devletten gelmesi de gerekmiyor. Yani toplumdan, sivil toplum kuruluşlarından, gençleri gerçekten desteklemek ve peki gençlerin kendi geleceklerinde söz sahibi olmaları, güvenli ortamlarda değerlerini belirlemelerini, kendi kimliklerini ve dünyada nasıl var olmak istediklerini keşfetmelerini desteklemek için ne yapabiliriz? Onların kendi toplumlarında seçimler yapmalarını ve eylemlerde bulunmalarını desteklemek için ne yapabiliriz demek gerekiyor diyor.
5: Evet, internet dünyasında kullandığımız hemen hemen tüm araçlar, platformlar yani tehlike, bazı tehlikeleri içeriyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Evet sayın dinleyiciler, Mustafa Bey, Dünya Kupası başlıyor. Her 4 senede bir de olsa bir ay boyunca dünyaya her şeyi unutuyor. Hayat pahalılığı, enflasyon, aile içi şiddet, bütün problemlere bir ay ara verdi insanlar. Keşke her 6 ayda bir Dünya Kupası olsa demiş Mustafa Bey. Evet sayın dinleyiciler, yarın 5'ten itibaren 2026 FIFA Dünya Kupası. En azından sabah 5 Avustralya Doğu Kıyı saatiyle FIFA Dünya Kupası başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da. İlk maç Meksika'da, Meksika Güney Afrika arasında. 104 maçın tamamını SBS kanalında veya SBS On Demand uygulamasında cep telefonunuza indirebileceğiniz, telefondan takip edebileceğiniz, televizyondan takip edebileceğiniz SBS On Demand de canlı ve ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca turnuva boyunca maçların tam tekrarları, mini maçlar ve özetler de SBS On Demand'de bulabileceğiniz içerikler. Evet sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız yarın 12 Haziran 2026 Cuma saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz. Bugün size Fatih Kısaparmak'tan bir parçayla veda ediyoruz. Çayda Çıra Destanı.